Eminence. Zambia lo pipeti uza yomo kutelendinga uza kuselendika. Ibo musuku uza lakiva yelefa ibeni. Eske bulinga yukutika verdire na mukiliani. Eske fotosintezi kukayuko kontinua kusala maani.